Gideni caklama nesan, kandem alisan ubalisan, kuda min yara barisan, kelali canım, kelali canım, kelali, man kiti heyran.

gideni yaklama nesen. Kandem alisan uvalisan. Kuda min yara barısan. Kelali canım, kelali canım, kelali. Men kiti heyran.

Gideni çaklama ne sen? Kandem alisan uvalisan. Kuda min yara barisan. Kelali canım, kelali canım, kelali. Men gidi